benim karnım, ne karnım kırık, aferin. Bize in muhemme, in bahan bevin.